0: Taşta değerli pay. Şov, deyası tırışan şeyine konu narkotik değil, bu deyə şov. Spasitin onu
1: spasit.
2: Amen.